0: oğlum. Sıptıcıya kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptıcının halk var. Dile karışır bas. Kelriye sen halında. Hapın gühün. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.